olmayın be deryalar. Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız.